0: Kevşayın çoğu çıtsa.
1: Oları gır, gerçinin omsa.
0: Dansıca, genpımır gosa.
1: Hımondınca, lakçı tovsa.
2: Oları gır, dambiye dınka.